Mine vich medoban heyeler vedav Ona periyen dördürko Veşti mi çırmadav Na periyen dördürko çırmadav Veştümet Tanga janyo bügalay Ona denem tuz pöret Çımırı tinek mümeh